哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，

0: 皮亚勒马，这个地方的意思是不可取，因为四周戈壁沙漠环绕，从来干旱多风沙，从土地里似乎得不到什么收获。
1: 毛没搞到，对，太荒了。要是你合作的话，多少来我们还可以的。500个左右。我们那里的太阳是在普里，什么阿布达恰克、阿克沃特，你晓得合作不噻？马那是阿黑阿丹，操苦吃苦的了，对，一直过得干嘛呢？
0: 唯有石榴在这里落地生根，成了这片土地最骄傲的物产。
2: ananın ki vası bir yılındaki yeni bir hoşuma gitti. Adetten de kayırlısı ana diyen bu normal otken, olarak çoğrak otken.
1: Bu adı otstonu nasıl gitti? Yüzün var mı sen?
3: Yöntü.
1: Evet, kefsi var abi ki. Hadi belenana bu. Bundan noçana yarımız hem de bu sizge. Oranan başkan kurmuşa. Bana bilmem hadi. Bana var.
4: Ha.
1: Bana çok ha. Şu mindalim var mı hiç de?
2: Sen bana nasıl? Bütün dünya dağlı kovalık şu. Bu mesela benim toprağı hiç kadar çok hoşuma gitti. Benim toprağı kumsam o. Hem de tatlı, belki şöyle bir şey tutup. Baş kısım bir şey tutup yani hani. Oyna bu vantin başkanlarında 140 kentendim.
0: 对麦麦提阿普拉而言，此刻最重要的是，就是把控好石榴的品质，这直接决定着提前上市的石榴价格，关乎一家人全年收入。
1: bulanlar da çakan,
5: bulanlar。
0: 采摘旺季，麦麦提阿普拉在外奔波，负责销路和收购。家中的八亩石榴地则交给妻子阿依祖母和父母照料。霜降之前，所有的石榴都要采摘下来。石榴汁的订单越来越多，手工榨汁的速度却远远跟不上市场的需求，倒逼着麦麦提阿普拉做出一个大胆的决定，建一座属于自己的工厂，让石榴汁从手工作坊走向规模化生产。只是这条路远比想象中更难走。2023年7月，他们咬牙投入十几万元建起冷库，可问题依然存在。所有生产好的石榴汁都得送到200公里外的洛普县灌装。采摘装车的间隙，麦麦提阿普拉亲自跑市场，想找到一条出路。

0: çıkar. Bundan 101 adam çıktı yine.
1: Marx yok öyle 10 koydun. Kaydı ses adettim çat.
2: 10 doğru çıkışını ihtiyacı çüyken çağda kişken bilen. İhtiyacı çüymesi mesela mühimman daha çıda kocu olası. Ato boğulması. Mesela ananın kandalakını. Sıkkan ve çıkanda su mu koşalmakan ananın tamının kandalakını bilmek için bakalım ya. Alanlar. Piyalmanın anı açı kanava tatlı kanava. Asıl bir tanesi on koy, azet tört on koy.
0: Bunu tört on göz atmayın, göz atışıyla. Bunu top ne yakadın mı, kanında bir çudu basacak yine. Ben bunda öyle kan. Bu da konuyu ona polis kısatsa, altı köprü olacak, bir işin atmış bir olay. Bu da da böyle kan işte buna.
3: Az durup bazarlığı saldım. Ama dükkan buna çip atmağa anlaşmayın. Bunda kolga kulağına bakan merken oraya koyun da, yine bırakalım oraya, polis.
4: 超预期，然而日子只能向前，就像血脉与河流一样，只要流动，就有生命。

0: Muşu şalma boğandır boştu. Bu anasını işte bir çıkışın. Muşu boştu men toldu ya. Muşu piyamının anasının ki danlıklığını muşu bütün cungu için canvacan elbize to. O zavrını kuruşunu başlar. Aldık yine hazır 550 bin koy, 600 bin koy ben tut etti. Ama da bununla 250 bin koy bunu banka muhtaz aldım.
1: Ben bu ayı spoldum. Bana da geçti de ne sonra çıkıldık banka.
2: Bu gibi bana sıkı dedi bir şey olması bu. Ananı alıp sıkılmaz zavutta iş güçlü değil kanka yine.
0: Bunun temizliğine ne kadar yakışılır hani. Yani mümkün olsa şunu bütün bu cungoğa bu cungoğa birden bire ve babası birden titi baksken hoşluk bir titi kuzuş arzu armağanım ben bunu
2: Açıga tala 13 个 şişen.
3: 瓶子的 16汁 有没有就是蒸过可以放比较久的?
2: 那个房间有
3: 我要拿两个样品到时候走走走带皮子的这个是带皮子的 这个是不带皮子的，行，那一样给我一瓶。我是三十吨一车，我就卖少，我就不跟你说了，我就是因为多。到时候我们可以好好谈一下，价格嘛优惠一点，品质做好一点。好，那这么说，到时候微信联系吧。好，微信联系。
4: 霜降将至。 16汁的大鹅意向订单，这份来之不易的契机，让他紧绷已久的心终于舒缓下来。水是让人们活下去的血脉，土是让人们活下来的底气。每个人来到这世间，都是带着使命的旅人，而穹顶之下小小的每一个家。
5: 便是这趟旅程中最温暖的驿站。说到我的家乡，你们一定很好奇是哪里吧？那就是石榴之乡皮亚勒马，这里的特产有很多，但最独特的还得看石榴呢。每年这个时候就是石榴大丰收了，家人都忙前忙后起来。在皮亚勒马，石榴的盛名。
4: 让这片绿洲成为了无数目光的焦点。在这片沙漠环绕的恶劣环境中，他们用勤劳的双手打造出享誉中外的石榴。

0: 漂亮不啦？出来让你看。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kamaç istemez, çöp kolumuzda perni basemez.
1: Bu yaşışı, bu yaşışı.
0: Ay babam, aldırmay, onun da süksek bombaydı, maşkısı dost. Aşkısı mı da maslaştık o vakti çıraylık avaz çıkıdı.
1: Çöyün ayı bu fındı bu şin, bu ray çınca uyan çöğün da ya bana.
0: Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Dur!